sezonda, baş uzun sere sırtıcaz. Erana, vons karoğe, kose vaçkera morana.